senin kaçtım uyuyor. Demar ya kamatim ye kane mutim ye kapamatim ye kane matim ye kapula ya uyte uyuna. Aha senin kaçtım uyuyor. Demar ya kane tutu ite ne tutu ite kukurim uya ite kar mavat uya mana şey kane yumay kar.